0: Alo.
1: Bir şey söyle.
0: Bir şey sormak istemiyorum.
1: Peki o zaman.
2: Ne var efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi.